money uso. Tiwala my mommy uso. Tiwala umu Nigeria uso. Tiwala umu Igbo uso. Tiwala uso. Etimo paraya etimo paraya etimo paraya nisi etimo paraya mono etimo paraya tiso etimo paraya.